Yeni kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlar.

0: ağır koyun, keçi ve diğer büyük kütle hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasan Keyif sakinleri.
1: İyi hatta sıma düşkünün. Herif kudu hatta, kudu bir çöz, bir çöz serkeli yıkıstın var ya. Herif kudu da var. Nurup beni şey, ama beni şey işte araba dedi. Ahir kebura dışarı dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dörtte sıfır. Peki 4 0 daha 4. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum ki.
2: He?
3: Yalla.
2: Niye?
3: Çok yok.
2: Sorun yaparım. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Diyor ha. Ya bir adet sikerim şey yapıyor ya. Ya ben bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım diyor ilahi. Yarrak kafalı ye kulli terke bir. Gece elektriğimi kes bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya kulli git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو سبيو سبيو ما في السبيو دمقبط دمقبط دمقبط دمقبط ويجي دمقبط ورجع أقول لك دمقبط تاني عجل فبقى أنا بحد ينفن قسكر يا بيجي ما فيش شبك بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجل ما جس كيف يا زبوك بتجس كيف يا چه یه میگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتر از یه اسکیفه؟
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abim sen bunları oradan su doldursana.

0: Şey yapardım abi, kulaklıktaki kahve koymadı abinin anında. Berkan gel gel.
1: Ana bak. Bak lan bak lan, gireceğiz şimdi bak lan.
0: Bunu da doldur, çalkala güzel getir.
1: Soğuk su.
0: Çalkala he, çeşmenin suyu.
2: Neyse, tamam bak.
0: Ne?
1: Tamam.
0: Güzel iyi. Bu taraf sürü mü?
2: Elbette lan,
0: bu taraf sürü. Kahpek ya, ya kurban değil, besi eden tem tem.
2: Senin kusurun olur mu canım? Ya. O sorun olmaz, bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki su var şimdi.
0: Sırrı red bir ahlam. Talla, akul eksiği ben beyekim. Giye, sim, hadi. Aşırma, ben talla. Gel, ingi, mutat yapıyorum ben. Ben, bana koşuşur. Neş? Ya, nefes nefes yani.
2: Hangisi kafayı tanıdı, bak lan, şirin?
0: Hey, hakikaten. Talla,
2: hadi ben cidrat, ha?
0: Fesin.

0: I'm just gonna try for you.
1: Huh?
0: I'm gonna try.
1: Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebe mi ihlas?
0: Nasıl başı?
2: Sınav emji piştiyse roja. Edi açıklanmış ve.
0: Lan.
2: Evet.
0: Ne harcılık var artık böyle.
2: Ana. Vega tizane damar da menü beraber binave da. Evlo hal binave da varın eski fe bine. Evder hamu binave menü. Tudu hazema.
0: Ben de şuna hazım.
2: Ama tudu bejez hazım hem al yedi.
0: Şimdi kızın hemen aradayız yani.
2: Sıcadı sen.
1: Burası.
2: Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Damar çürmekte ve zehirin denildiği şey. Bu işte.
3: Nerede?
2: Ama belki ne vereceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz böyle değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yol var, bir de böyle yol var.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın.

0: 3 numara. 3 numaralı ev bizime.
1: Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En son.
1: İki yüz elli dört nedir?

0: Jürgen zu dir ist die Wirtschaft.
1: Allah aşkına. Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Şey yapmış mı böyle?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Boş ne ya Avrupa'da? Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yo, çok dibe kadar ama.
4: Ha, bayanlar da çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum, şimdi dengeleyeceğim. Buralar uzundur daha.
2: Peki.
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: Eğilin.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çift, çok az çift söylüyorlardı.
0: Çifti kasat
1: mı? Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir.
2: Evet, gel. Babam geliyor.
3: Uçma.
4: Kaldırın.
1: Başka?
5: Bana bir atlattı.

0: gelememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle gelin. Hoş
2: geldin.
0: Burası?
2: Evet. Yok, biz de olmuş herhalde.
0: Ben de mi?
2: Biz de olabilir.
0: Ben de mi?
1: Önce makine. Önce makine, fırın payı. Aynen, önce fırın
0: payı. Çok güzel, bitti bu. Dolaplar.
1: Dolaplar. İyi bence yani, o kadar şey değil,
0: gayet
1: küçük
0: güzel,
1: değil.
0: Evet. Gayet güzel bir yer.
1: Bizim Hasankeyf'tekilerden daha iyi yani.
0: Camlar var. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz.
1: Tamam. Bu arada yok. Sıra işleyeceğiz. Sıra ona göre. Çekil sana. Efendim. Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O tüştü hani ama veren yine. Ama malla ama veren de hoşça. Ama malla veri hoşça. Valla.
3: Hacı o Huneyli Vurcu yani koştay pas bükeni.
4: Evlerde herhangi bir yaşamayın. Yapılması da lütfen cephane konuklarınızı. Oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Kentimizin güzelliğinin sorumluluğunu hepimiz paylaşıyoruz.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediye değil ha, hediye değil. Tamam. Hediye değil, vurup yedek, vurup sakık, vurup yedek, vurup sakık. Hadi. Tat tavana, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Devam. Devam. Devam. Gel. Kala yedek, böyle bu kuvvetliydi mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra o kadar zıplatmış bir, tamam. Herkes zıplatmış bir.
1: Kala.
0: Kala. Kala.
2: Tamam.
0: Çaka geçse yedek çok soğuk ne?
2: Evet.

0: Abraham bir ben kısım be. Ben zahsayı çebi. Sakala kuzey verdim sana.
1: Tamam, tamam kardeş Mahmut.
0: Hep şıkasım, sakala kuzey kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakal isbihi verdi, sakal kem kuşuştu.
1: هلا شيخ موس
0: آه.
1: أزيد الرزاف جينا تمام
0: يا على خاف جيني نعب نعيش من هالخدش تراضي

0: Chuck.
1: Özle,
0: aferin sana. Ay sen abine.
1: Ayrıca.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl içten salladı ama. Ne yapıyorsun?
0: İyi. Ne yapıyor?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.

0: Yeni kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, arp, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta sıma düşkünün. Herif kudu hatta, kudu bir çöre, bir çöre serkeli yıkıstı bu ya. Herif kudu da onu. Nuhu benci, ama benci ses arabadır. Ahir kebuna dışarı dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerlerini. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum ki.
2: He?
3: Yalma.
2: Niye?
3: Çok
4: yapalım.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
5: Bir şey yapıyor ha. Ya bir de sikeri bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya rak kafanı ye kolli.

0: Peter gibi. Gidince elektriğimi kes, bakalım kesebilirsen keseceksin. Rakun'a git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Ama ne var? Seviyorum, dım kapat, dım kapat, dım kapat. Dım kapat. Peki dım kapat. Buraya akıllı dım kapat o ne? Acil. Fakat ben bir hediye fengiz kirim. Ya bizim evi şevakı ben seni, ben seni. Masarkan şu ya. Acil. Acil bu maç eski feyaz. Bu kadar diye eski feyaz. چه یه وگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتر از یه اسکیفه؟
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen şey yapalım. Abi kalacak ki kahve koymadı abinin de. Berkan gel gel.
1: Ana ro.
2: Bakla bakla gireceğiz şimdi bakla.
0: Bunu da doldur. Çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala ha. Çeşmenin suyu.
1: Ana ro bakla. Ne?
0: Tabii. Güzel iyi. Bu taraf sürü mü?
1: Elbette ya, o taraf
0: kaha peki ya. Ya kurban değil, besiye den ten tamam.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. O sorun olmaz, bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki su açıdan
0: verin. Sen red bir ahla. Talla, akul eksi, ben bayek imdi, esim hadi. Ben red, aşırı mahvet, talla. Gel, ingi mi tata biyorum ben. Ben mahvet koşturum. Neş? Ya, o nefes nefes yani.
1: Hangi sıkafayı tanıdı bak, rahat yürüyorum?
0: Hey, hakikaten.
1: Talla, hadi ben cüdrat, tamam.
0: Şimdi hakikaten.

0: تمام يخلص
1: خلاص العشاء
0: ايه sınavım ji pişti Seroja edi açlanmış ve
1: ya
0: evet
1: nahar hündük var hadi bela
0: ana vega tizane damardır menü berave binave da evlo hal binave da verin eski fe bine evder hanmu binave menü tudu hazema
1: Ben ne yapacağım?
0: Ama siz de bir şey hem her maliye değil.
1: Ben de kızım hem her arada yani.
0: Sıkıldı sen.
2: Burası.
0: Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
2: Sen nereden biliyorsun?
0: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya. Louis tane. Damar çürmekte ve zehrin delirdiği şey. Bu işte.
3: Nerede?
0: Ama belki ne yiyeceğim?
1: Belki.
0: Güzel.

yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz böyle değil.
0: Gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yol var, bir de böyle yol var.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En son.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: Olsun, küçücük kediyi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Eyvallah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Şey yapmış mı bari?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş değil ya hanımefendi. Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. İyiydi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar onu.
0: Ha, bayanlarda çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çaban diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önüne kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
4: Hoş geldin.
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
0: Vermişler.
3: İyi günler.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasat
1: mı? Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir.
2: Evet, gel. Dolap geliyor.
3: Uçma.
4: Kaldırın.
1: Başka?

0: Girememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle verelim. Hoş bulduk. Burası? Evet.
2: Burası zor.
0: Ben ne yapayım?
2: Bir dolabı.
0: Ben ne için?
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen önce kuralım.
0: Çok güzel bir bu. Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet güzel. Gayet güzel bir adam.
1: Bizim Hasankeyf'tekilerden daha iyi yani.
0: Camlar bu. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Süleştirseniz biraz aklına göre.
1: Malajı bende. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama malama veren ne hoş ya. Ama malı veri hoş. Valla.
3: Hacı o Huneyli Vurc yani Kıvaçta pas bükün.
4: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması ve lütfen cephane oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediye değil ha, hediye değil. Hadi. Hediye değil, vurup yedek, vurup sakık, vurup yedek, vurup sakık. Hadi. Tat dağına, hadi. Tamam müsaade, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel, tamam. Tamam. Doğum, doğum. Doğum. Gel. Kala yedek, böyle bu kuvvetliydi mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmayacak, tamam. Herkes toplatmayacak.
1: Kala.
0: Kala. Kala.
1: Tamam.
0: Çaka

0: Chuck.
1: Is that our theme song?
0: Ay sen ne yapıyorsun? Ağlayacağım. Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl içten salladı ama. Ne yapıyorsun?
0: İyi. Ben. Ne yapıyorsun?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta sıma düşkülen. Herif kudu hatta, kudu bir çöz sen kendi yıkıstın boy ya. Herif kudu da var. Nurup benci, ama benci ses arabadır. Ahir kebuna dişeri dinit gerdan.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört.

0: Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerlerini. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
1: Ben yazmak istemiyorum ki.
0: He?
1: Yanına.
0: Niye?
1: Çok yok. Çok yazmak
0: için ağrıyor. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
1: Anlamıyor.
2: Bir şey yapıyor ha. Ya bir neden sikere bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Yara kafanı ye. Kulli peder kebi. Gece elektriğimi kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. La kulli git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو سبيو سبيو ما في السبيو دمقبط دمقبط دمقبط دمقبط ويجي دمقبط ورجع أقول لك دمقبط تاني عجل فبع أنا بحد ينفعني سكيل يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجل وما جس كيف يا زبوك بيجي كيف يا چه یه وگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kalacaktaki kahve koymadı abinle de. Berkan gel gel.
1: Sen arama.
2: Bak gel bak
0: gel. Onu da doldur. Çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala he. Çeşmenin suyu.
1: Ne? Sen arama kadar.
0: Ne?
1: Tabii
0: kadar. Bu taraf sürü mü?
1: Elbette.
0: Bu taraf kahpek ya. Ya kurban değil. Besi eden tem tem.
1: Sen bu sürün olur mu canım? Ya. O sürün olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki soğuk şeyler
0: değil. Sen red bir ahla. Talla. Akul eksiği. Ben bir ikinci. Sim hadi. Ben et. Aşırı mahvet. Talla. Gel ingi. Bir tanıza biliyorum ben. Ben mahvet. Koşuşlar. Neş. Ya o. Nefes nefes yani.
1: Hangisi kafayı tanıdı? Bak rahşi yok.
0: Hey. Hakikaten. Talak
1: hadi. Ben cidrat.
0: Tersin.

0: I'm gonna finish trying for you.
1: Huh?
0: I'm gonna finish trying.
1: Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebem iyi klas.
0: Klas da şey.
2: Sınav emji piştiyse roja. Edi açıklanmış ve.
0: Ya.
2: Evet.
0: Ne harcadık mı artık böyle?
2: Ana. Vega tizane damar da menü berave binave da. Evlo hal binave da varın eski fe bine. Evder hamu binave menü. Tu du khazema?
0: Ben de ne khazam.
2: Ama tu du bejez khazam her mal yedi.
0: Ben de khazam her ara dij yani.
2: Sıcadı sen.
1: Burası.
2: Burası su altında kalınca. Böyle suyun altından. Dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Damla çürmekte beze herim deli diyor şey. Louis işte.
3: Nerede?
2: Ama belki ne yiyeceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarı doğru değil. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz böyle değil.
0: Böyle dümdüz
1: bak, hastane de dümdüz yollar, bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet, gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Kaymakamlığın
0: arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: İşte
0: birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En son.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: basın kurtarır.
1: Ne oldu kaybolsun?
0: Orası bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Şey yapmış mı bari?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne ya hafızlığı. Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yo çok dibe kadar ama.
0: Ha bayanlar da çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş. Önü kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle. Biliyorum şimdi ben geleceğim de buralar uzundur daha.
2: Peki.
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
2: Vermişler.
3: İyi.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Ikati ibara ini bleci. Çesene ondur.
1: Me asa umana.
0: Asura.
1: Çıxo nanu panira.
0: E nanu panir çe de çe aya.
1: E tamam.
0: Teşte ye.
1: Ben teşte gortiyem.
0: Sabah da aboni.
2: Kaz, ab pülü binim ab nai ki.
0: Ab nai te tu teşnani, te tu ab nani.
2: Ne?
0: Tarni.
2: Kaldı jinay. Ekkesi jinay.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Çok dolap geliyor.
2: Uçma. Evet,
1: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman?
3: Onu aldılar.
4: Al,
2: biraz unutuyorum. Al, uçtan nedir?
1: Bu annenin, sen dedenin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Bir çuval al, nedir? Bir birine. Bu haliyetten, bu bataniye Fatma, bir bile Fatma. Hımış kadını bir.
3: Duvarlar şişmişti.
5: Ben kanama çıra at, biz de bir kendine
1: girelim. Vallahi. Başka?
3: Böyle, böyle, bir atlasın. Bir atlasın.

0: Girememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Hoş geldin. Burası? Evet.
2: Burası da olmuş.
0: Merhaba.
1: Önce makine. Önce makine frafay aynen ya jik kuran.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet güzel. Gayet güzel bir yani.
1: Bizim Hasan Keftekiler'den daha iyi yani.
0: Camlar var. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi ne dikeceğiz? Onlar da yok. Süreçtiyseniz biraz ona göre.
1: Çekil sana. Evet, tamam. Malajı ben de. Bence vali yani manzara ve serekeli.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediye de daha, hediye de sana. Hediye de vurup yedek, vurup sakık, vurup yedek, vurup sakık. Hadi. Tat dağına, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idek ve bu kuvvetliydi mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmıyor. Tamam. Herkes toplatmıyor. Kala. Kala. Kala. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çaka geçse idek çok soğuk ne?
1: Evet.

0: Abraham bir ben kesman be. Ben zahfeyi çebi. Sakala kuzey verdim sana.
1: Tamam, tamam Halil Şeyh Mursi.
0: Hep şıkasım, sakala kuzey kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakal isbahi verdim, sakal kem kuşuş bir.
1: Halil Şeyh Mursi.
0: Ha.
1: Azizler, zahf jeyin hakim, tamam?
0: Ya, ala kaf yönünün abone şeyimine kudüs terazi.

0: Chuck.
1: Is that on Instagram?
0: Ay, sen ne yapıyorsun?
1: Alacağım.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl
0: işten
1: sallan hemen? Ne yapıyorsun?
0: İyi.
1: Ne
0: yapıyorsun?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.